Abun vara kamahovi esan bana kulağa sürüyor. Selin var evi sunu ve yurun esan bahaneri var. Otak bunları ve hege naremiyak bu ben onu canra beden arası otan alı becer o. Evi no namegina alı o bizler amin akamuk ben dekdi. Yani o en oribo nasıl bana oribo. Hoppe bu kiro bu ni ni ne bu ne çi yegbe afure na rayo hoppe bu okiri ahi ne bu ne vati bu da afure na ye arino yo bu kwano to ina da mi afure karo to eto nusu mani nusu vano rivo nusu ya norivo peti guavi ayo okichi debavi $80 vi bare na rashi bu ba